Siz Ara Süpermarket Radyonu dinleyirsiniz. Değerli müşterilerimiz, bugün marketlerimizde minden çok mehsul 75% edek indirimdedi. Ref kıymetiyle kasa çeki arasında her hansı fark görseniz derhal bize müracaat edin. Yenilenmiş kıymetlere süretle geçmeyi de bize destek gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz.

0: Sağ salamat. Siz Aras Supermarket Radyonu dinliyorsunuz.
1: Yine o anları sanırım yada. Gelir kulağıma garip bir seda. Mehbet varmış hele dünyada. Çağırsan gelirim.

Kaş bunu o bilaydı. Eşkimi ben ona gizlerem, lal olup kalbimde seslerem, her zaman yolunu gözlerem. Kaş bunu o bilaydı.

0: Yapmaz.
1: Hanım. Hanım. Sonuncu dayanacaktı. Düşürsünüz.
2: Siz Aras Süpermarket Radyonu dinliyorsunuz.

Aral Süpermarket Radyo. Değerli müşterilerimiz, bugün marketlerimizde minden çok mehsul 75% dek indirimdedir. Ref kıymetiyle kasa çeki arasında her hansı fark görseniz derhal bize müracaat edin. Yenilenmiş kıymetlere süratle geçmeyi de bize destek gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz.